0: Allah'ım Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın
1: lan?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kule plaza akım kabeşe iki akısisi. Bela kadar hatı çay koş bu kirmete çöpki. Haydi bir kirem haydi.
2: La bela çiri rani ma harcay. Kalesi uy gahu gahu.
0: La ya çiri bile. Çayli adına. Gher çayli adkum. Enta dhugha. Şuf şlon

şimdi nerede? Kahramaniyet de gelin ki mazına aş. Kurdu Kurdistan'a era. Uşme forte nu. Esi kut vizyana nu da. Demek şunu dedişim. Gerekem gelin.

0: je dois voir rouge. Non, Dan.
1: Konuşuyor oğlum.
2: Babadan önce misler.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bidulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir ribertiye u gele xoran ezbe strani juan ra

0: Rouge, l'enfant rouge. Mon bonheur.
1: Konuşuyorlar.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

şimdi nerede? Kahramaniyet de gelin ki mazına şu kurdu Kurdistan'a era. Uşme forte nu. Esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

Ah böyle çipkem de desteydeyeş mene hum xari gaddareyeyoyah böyle çipkem de desteydeyeş mene hum xari gaddareyoyloh.

malım harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazıka misle zucac. Kâmet ji reyhana kıraç, veyran ez malım harap. Ey dilbera kâmet misal, ve nazıka dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ez malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ez malım harap.

0: Je suis en feu rouge. Mon bonheur.
1: Konuşuyor lan.
2: Babadan önce misin isterim?
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

evin adili min, Ronia çavi min. Min biriya tekirli, kes kuy soru deramın.